0: 48'dir. Evet, 47 ilk asayı korkana düşüyordum. Affirmative.
1: Affirmative. 61 Campbell. Affirmative. 61-year-old male.